0: Baba hua. Tak tak. Dulemur.
1: Longo loko onye sanana.
2: Malito, sihebulo, maonelu nya sanana, mahungolago ga sanana.
3: Bomwebo, ser criança.
1: Longo loko onye sanana.
2: Malito, sihebulo, maonelu nya sanana, mahungolago ga sanana.